Öyleyse müziği yükselt. Bize rahatsız edilmeden dans etmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde. Bu önemli. Bu sonsuz gece içinde. Bu çok hoşumuza gidiyor.

tatlılar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş, renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba bir